0: Bir kula bir bir.
1: Ki darıklam kusita dediden fatama yara.
0: Va. Çıdaralım kusit.
1: Çıdaralım kusit aradı dedim patama yara. Dakan guzaruna. Paman samravari du.
0: Dir zabardas, dir zabardas.
1: Kanana nur fana o dastagam ravari du.
0: Dir zabardas, dir zabardas.
1: Laskar bumi bano posu ko namravari du.
0: Wow, پرویز دا باران غنی په ما باندې وریږي.